Konduktan sonra bir köprü var. Başında bir kadın var. Ağırlık var sırtında.